Havada yer yine bu da. Suda yer yine soyit. Konya'da dur darım. Lağzı gel ödme değil. Yer atmıştan ağzıma. Muzika ben gibi sağda. Meyme yer gibi sayıda. Yine itki sayıda. Meyme